Bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

Öylece durup dururken aklımda bir sürü şey. Saat

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500

0: 500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira.

0: 90 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 çağrı merkezim ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 Fire benzinli motorlu Fiat araçlarda Trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: etti. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite. Hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Ebu-ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada İsrail'in Ebu-ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir denildi. Yeni Parti'de 24 Temmuz'daki kuruluşun ardından ilk saha çalışmasının yapılacağı adresler duyuruldu. Buna göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de olacağı açıklandı. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar camları kırıp kapı, masa, sandalye ve mobilyalara zarar verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde kaydedildi. En düşük kira artışının yaşandığı iller Balıkesir ve Çanakkale oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi. Japonya'da Tokyo'nun kuzeyindeki Shinkanuma istasyonunda rayların çevresinde çalışma yapan 4 işçiye tren çarptı. İşçilerden 4'ü de hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis özellikle gençlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 9 aydır hizmet veren sistemde kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli ve idari yöneticileri 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundu. Etkinlikle kan bağışının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve ilçede devam eden çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumlarının yetkilileri tarafından bilgi paylaşılırken yürütülen projenin son durumu, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin ve şube müdürleriyle birlikte Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Toplantıda ormanların sağlıklı, sürdürülebilir ve verimli şekilde korunmasına katkı sağlayacak bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon faaliyetleriyle yürütülen çalışmalar ele alındı. Tarsus'ta tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen su tankerleri düzenlenen programla hak sahibi üreticilere teslim edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü MSK hazırlık programı kapsamında ilk olarak 28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Şehit Kamil turnuvasına katılacak. MSK turnuvanın ilk gününde 28 Ağustos Cuma günü saat 15'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kipaş İstiklal Spor'la karşılaşacak.
10: Haberler.
11: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66.

0: sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 21 Ağustos, haftanın son iş günü olan Cuma ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle manşet programımıza başladık. Ve bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerimizin ilk sayfaya yansıyan haberlerini değerlendireceğiz ve aktaracağız. Bakalım hangi gelişmeler yaşanmış, hep birlikte öğreneceğiz. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayınından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve radyomuz San FM vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinleyenlere de hayırlı yolculuklar, kazasız belasız bir sürüş gerçekleşsin istiyoruz. Ve tabii ki evlerinde, iş yerlerinde dinleyenlere de hayırlı işler, bol kazançlar, bereketli bir gün olsun temennisi de bulunalım. Evet, yavaş yavaş Ağustos'u da bitiriyoruz. Yani Ağustos biter bitmez Eylül'ün ortalarına kadar artık bu sıcak havalardan da inşallah uzaklaşacağız gibi görünüyor. Ama Mersin'de biraz daha uzun sürüyor biliyorsunuz sıcaklar diğer illerimize göre. Ama artık hepimiz çok bunaldık. Sıcaklık yetmiyormuş gibi bir de üstüne nem bizleri gerçekten çok perişan ediyor. Sokakta bulunan canlarımıza da lütfen sularını değiştirmeyi, yenilemeyi de unutmayalım. Onlara da bir kap su koymayı unutmayalım diyelim. Evet, tabi biliyorsunuz gündem oldu. Ne o? İşte öğretmenlerle ilgili, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar sadece öğretmenlerle ilgili değil, öğrencilerle, velilerle de ilgili kararlar oldu ama sadece nedense herkes ve büyük bir çoğunluk öğretmenlerle ilgili olan bölümü tartışmaya açmış, yorumlar yapıyor. İşte şimdi bakın, burada eskiden bizim zamanımızda öğretmenler zaten önlük giyerdi. Yani bunda bir sıkıntı yok. Yani

Ama bakıyorum, şimdi bu paylaşımlara bakıyorum. Vay efendim, öğretmen ne giyeceğine kendi karar verilmiş. Veremez efendim. Devlet dairesinde veremez işte. Yani her şeyin bir kuralı kaidesi vardır. Özel okullarda dahi, bırakın devlet okullarını, özel okullarda dahi kılık kıyafetinize dikkat edilmesi hususunda uyarılar gerçekleşiyor. Yani şimdi kimse bizi yemesin bu konuda. Yani vay efendim, öğretmen

Yani bunu söylememiz gerçekten işi farklı boyuta çekmeniz anlamına geliyor. Yani artık böyle bir tartışmaya, böyle bir kaosa ihtiyacımız yok bizim. Ne diyor devlet kurumlarında? Diyor ki kardeşim öğretmen önlük giyecek. Bitti, nokta. Yani neden önlük giymek öğretmene zulüm gibi geliyor? Ben bunu anlamış değilim. Veya zulüm varmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Bunu da anlamış değilim. Yani sonuçta bir kıyafet yönetmeliği vardır. Yani kıyafet yönetmeliğine uymayacaksan, yok kardeşim bu bana göre değildir diyeceksin, istifa edeceksin, gideceksin özele. Özelde de sana vallahi kardeşim istediğin kıyafeti giy de demiyorlar. Ha, o yüzden bu konuyu bence çok büyütmemenin yeri ve zamanıdır diye düşünüyorum. Çok büyütmek, ya hocam, hocalarım, çocuklarımızı nasıl daha iyi yetiştirebilirize odaklansak, hani derdimizi, tasamızı çocuklarımıza daha çok bilgiyi, süreci iyi değerlendirerek kısa zaman diliminde onlara ne kadar bilgi aşılayabilirize yoğunlaştırsak daha iyi değil mi? Yani kılık kıyafet, bir tane önlük giyeceksin kılık kıyafetinin üstüne. Yani bu neden bu kadar zor? Ve bunu sadece okul saatinde giyeceksin. Sana bunu 24 saat üzerinden çıkarmayacaksın demiyor. Ve efendim öğretmenin elindeki telefon alınıyormuş, telefon yasakmış. Bunun neresi kötü? Ya ders esnasında herhalde öğretmen kalkıp telefonla muhabbet etmiyordu değil mi? Ediyor muydunuz hocalarım? Ediyor muydunuz ki bugün bu alınan karara karşı çıkıyorsunuz? Hayır, zaten konuşmuyordunuz. Yani şimdi neden bunlar hani çok büyük bir gündemmiş gibi, ya daha konuşacak o kadar önemli işlerimiz varken, hani vay efendim öğretmen önlük giyecek giymeyecek gibi tartışmalara girmek gerçekten abesle iştigaldir. Başka hiçbir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Yani bunları gündeme getirmek dahi, bunları konuşmak dahi, yani gereksiz zaman aşımı. Zaten zaman yetmiyor insanlara artık. 24 saat yetmiyor insanlara. Bizim artık çabamızı, bizim artık düşüncelerimizi böyle çok hani ne denir ona, ya işte bir fındık kabuğunu doldurmayacak konularla geçirmememiz lazım. Bizim daha önemli işlerimiz var. Daha önemli. Okullarımızda şiddet vardı biliyorsunuz. İşte biz çocuklarımıza, evet bu ailede başlar. Ben buna katılıyorum. Öğretmenler sadece eğitim vermekle yükümlüdür. Çocuğu terbiye etmekle yükümlü değildir. Bunu en başından beri söyleyen zaten bir tek benim belki de bu ülkede. Çünkü şımarık yetiştirilmiş çocuğun terbiyecisi değildir öğretmen. Öğretmen terbiye etmekle mükellef değildir. Eğitim vermekle, bilgi vermekle mükelleftir. Nokta. Bunu tartışmaya bile açmayız. Açmamalıyız bile. O terbiye dediğin şeyi, saygı dediğin şeyi ailesi öğretecek çocuğuna. Okulda sadece eğitim, öğretim görecek. Şimdi hal böyleyken bizim çocuklarımızla, diyaloglarımızı, bizim çocuklarla olan yakın ilişkimizi değerlendirmemiz lazım. Yani bakıyorum sosyal medya almış başını gitmiş, bir takım sendikalar açıklamaları yapıyor. Vay efendim öğretmenin kıyafetine kendi karar verir. Veremez. Veremez. Yani nokta. Bunu neyini tartışıyorsunuz? Veremez. Neden? Neden veremez? Resmi kurumlarda kılık kıyafet yasası vardır. Tebliği vardır. Bitti. Yani şimdi bunun üzerine hala yorum yapmanın mantığı, manası nedir? Boş, boş. Boş vakit geçirmeye çalışıyoruz. Yani bizim zamanımız bu kadar fazla mı? Çok mu bonkörüz zamanla ilgili? Yani bu kadar gereksiz bir konuyu gündemin ta başına getirmeye çalışmak. Ve efendim önlük. Önlük giyecek öğretmen. Bitti ya. Yani Milli Eğitim böyle bir karar almış. Önlük giyecek. Bitti. Giyecek abi. Ha giymek istemiyorsa giymeyebilir. İstifa eder, giymez. Bitti. Bu kadar basit ve net. Yani bazı şeyleri abartmamak lazım, büyütmemek lazım. Ya önlük giymenin hiçbir zararı, sıkıntısı yok. O yüzden bu konunun bu kadar gündeme yerleşmesine de anlam veremiyorum ben. Çünkü uğraşacak, ilgilenecek o kadar işlerimiz var ki. Bakın eğitim, öğretim dönemi başlıyor. Çocuklarımız yeni eğitim, öğretim yılında biliyorsunuz birçok konuyu hala unutmuş değiller. Yaşanan o okullarımızdaki şiddet olayları hala gözlerinin önünde. Onları bir silmemiz lazım, hafızalarından çıkarmamız lazım. Burada öğretmenlere de göre

0: düşüyor. Şimdi verilerle de ilgili bir karar alındı. Denildi ki kardeşim randevuyla. Artık böyle canım istedim ve ben okula gidiyorum. Öğretmenle görüşeceğim yok. Randevu alacaksın öyle geleceksin. Nokta. Bitti. Ya bu kurallar, bakın alınan kural ve kaideler genelde toplumlar için bazı düzenlemeleri, bazı düzensiz olan işlerin bir düzene girmesini sağlar. Ya bunlar bu kadar tartışmanın manası yok. Kayıt ücreti alınmayacak. Ya yıllarca bu söyleniyor. Yıllarca söyleniyor. Yıllarca. Yıllarca da alınıyor. Şimdi yine deniyor ki kayıt ücreti alınmayacak. Vermeyin kardeşim. Kayıt ücreti diye bir şey yok. Sizden kayıt ücreti istiyorlarsa CİMER'e şikayet edin. Öyle bir şey yok ya. Bağış. Ya adı üstünde bağış. Yani sen ne kadar istersen gönlünden kopuyorsa, canın istiyorsa yaparsın. Bağışın manası budur. Ama bazı okullarda işte 250 lira bağış. Allah Allah, 250 lira bağış. Bir de sınırlamış, yani koymuş, adını da koymuş. 250 lira bağış. E de ki hocam sen eğitim camiasındasın. Bağışın manasını bana söyler misin? Desenize sevgili vatandaşlar, sevgili veliler. Ya siz de çıkartıp veriyorsunuz. Yani bu tezgahın yürümesine sizlere de katkı sağlıyorsunuz. Vermeyin. Ya vermek zorunda değilsiniz. Bak bunu defalarca söyledik, haberler yapıldı, Milli Eğitim Bakanı çıktı, defalarca bas bas bağırıldı. Sizden alan varsa şikayet edin, bize gelin diye denildi. Hala vatandaşlarımız çıkartıp veriyor. Vermeyin kardeşim, yani alınmayacak deniliyorsa alınmayacak, bitti. Bağış bu, yani eğer kendi rızanla vermek istiyorsan o ayrı bir şey. Ona zaten kimse karşı olmaz. Değil 250, işte 500 bin lira ver. İstersen 1 milyon lira ver, hiç fark etmez ama bağışın manası budur. Şimdi bir takım kurallar, kaideler alındı. Bu kurallar, kaideler eğitim öğretimde yaşanan bir takım eksikliklerin giderilmesi noktasında önemli adımlar. İşte öğretmenlerin önlük giymesi, işte tek tip kıyafete geçilmesi, işte telefonun öğretmenin elinden alınması. Zaten çocuğa yasak biliyorsunuz, yani onu tekrar belirtmeye gerek yok. Bununla ilgili yeni bir karar alınmadı. Her zaman yasaktı çocukta telefon olması, yasak. Gören idareci o telefona el koyuyor zaten. Öğretmene de yasak. Abi ders saatinde, o süreç içerisinde, mesai saatinde, aralarda zaten alıyorsun öğretmen odasından, teneffüslere de gidiyorsun, alıyorsun zaten. Ama sen bunu kalkıp telefonu alıyorsun, içeride öğrencilerini çekiyorsun, storyler çekiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Olmuyor işte, bir takım düzene girmemiz gerekiyor. Öğretmen bir kere örnek olmalı öğrencisine. Bunlar önemli konular değil. Böyle abartılacak, üzerine tartışılacak, sosyal medyada birbirine girecek bir konu, mevzu bahis olacak şeyler değildir. O yüzden lütfen bu konularda çok kaşımamak lazım. Kılık kıyafet yönetmeliği vardır resmi kurumlarda. Sadece bu Milli Eğitim Camiası'nda yok ki. Bugün gidin mesela adliyeye gidin. Adli personelin nasıl giyineceğiyle ilgili kılık kıyafet yönetmeliği vardır. İşte atıyorum vergi dairesine gidin, orada da vardır. Şimdi Milli Eğitim Camiası'nda da var. Vardı zaten. Yani değişen bir şey yok. Sadece önlük giyecek diyor. Okula geldiği andan itibaren öğretmen önlük giyecek. Bitti. Giyecek abi, giyecek, giymeli. Yani bu öğretmen, çok merak ediyorum. Bakın yani bu tartışmayı yaratanlara söylüyorum. Sizi öğretmen oraya mankenlik yapmaya mı gidiyor? Hayır. Tamam. Yani mankenlik yapmaya gitmiyorsa sıkıntı yok. O zaman kılık kıyafet yönetmeliği bunu uygun görüyorsa buna uygun hareket etmek lazım. Şimdi bazı sendikalar bu söylediklerime kızacaklar ama ya kusura bakmayın, siz başka şekilde hak arayın. Öğretmenlerin önlük giymesi ve giymemesi haklarını aramak yerine siz kalkın gidin güçlü bir iradeyle şunu isteyin öğretmenlerimiz için. Ya, evet kardeşim, öğretmenlerimizin maddi sıkıntıları vardır. Maaşları yeterli değildir. Bunun da arttırılmasını istiyoruz. Refah seviyesinin arttırılmasını istiyoruz. Bunları isteyin. Ya Allah aşkına, yapmanız gerekenleri bırakıp öğretmenin önlüğüyle, vay efendim ders esnasında telefonun alınmasıyla ilgili bu kadar yaygara koparmanın manası, mantığı yoktur. Ya yok, gerçekten yok. Ya resmi özel şirketlerde bile, bakın özel şirketlerde bile bazı kurumlar ne yapıyor biliyor musunuz? Personel daha iş yerine adımını attığı andan itibaren telefonunu teslim ediyor. Neden? Verimliliği arttırsın diye, verimliliği düşürmesin diye. Aralarda, işte molalarda girip telefonuna bakabiliyor. Bak özel şirketlerde dahi bu uygulama varken. Şimdi devlet kurumlarında bu yapılmıyor. Ya, telefonunu bırak, öyle arası alırsın denmiyor. Derse gidip almayacaksın, götürmeyeceksin, işte çantanda olacak, öğretmenler odasında zaten aç. Yap ne yapıyorsan, onda sıkıntı yok. Yani bunları bu kadar büyütmenin manası yok. Bakıyorum sosyal medyada herkes birbirine girmiş, vay efendim öğretmene şu bu. Ya sevgili sendikalar, gerçekten bunlar sizin ilgi alanınızın olmaması lazım. İlgi alanınızın olması gereken konular şudur. Bir, öğretmenlerin maaş ve ücret noktasında, işte saatlik ücret konusunda olanlar var, haftalık saat diliminde çalışanlar var veya aylıkla çalışanlar var, işte maaş konusunda. İşte bunları nasıl iyileştiririz? Bu konuda siz gerekli adımları atın. Yani bununla ilgili siz mücadelenizi verin. Bunlarla ilgili daha çok ilgilenin ki öğretmenlerimizin de özellikle maaş konusunda, parasal konusunda yaşanan sıkıntılarını, eksikliklerin giderilmesine zamanınızı harcayın. Ya bununla daha çok zaman ayırırsanız bence daha iyi olacak diye buradan sendikalarımıza da seslenelim. Evet, herkese de kolaylıklar dilerim. Tüm öğretmenlerimize de kolaylıklar dileyelim ama gerçekten bu konu Türkiye'nin gündemi olmaması lazım gereken bir konu. Öğretmenlerimizi seviyoruz, öğrencilerimizi seviyoruz. Okullarımızda eğitim kalitesinin artmasını önemsiyoruz. Gerçekten önemli. Çünkü eğitimin olmadığı yerde cehalet başlar. Cehaletin olduğu yerde her türlü çirkeflikler meydana gelir, yanlışlıklar meydana gelir. Bu yüzden bizi karanlıktan aydınlığa çıkartacak olan eğitim camiamıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Konuyu da böyle bağlayalım.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: ki işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
3: Noktasında her türlü bilgi ülkelerden alıyorlardı. Hem lojistik destek alıyorlardı, hem istihbari destek alıyorlardı, hem operasyonel destek alıyorlardı. Ve böylelikle terörist Türkiye sürecinde neden en çok onların sesi çıktı, neden onlar en çok rahatsızlık duydu? İşte bu nedenle kullanabilecekleri, piyon olarak kullanabilecekleri bir alan bırakmadı Türkiye onlara. Türkiye bence bu konuda akıllı bir yol izledi. Evet, farkındaysanız terörsüz Türkiye sürecine girmeden önce zaten biz terörle büyük bir mücadele veriyorduk ve gerçekten artık teröre kök söktürmeye başlamıştık. Çünkü artık gerçek istihbari bilgilere sahiptik. Çünkü daha önce istihbari bilgileri ya İsrail'den alıyorduk ya Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorduk. Onların verdiği teçhizatla, işte onların İHA'larıyla bunları almaya çalışıyorduk ki bize zaten yalan yanlış bilgileri aktarıyorlardı. Ama biz kendi silahımızı kullanınca, kendi istihbaratımızı kullanınca, SİHA'larımızı, İHA'larımızı kullanınca, gerçek bilgiye sahip olunca tepelerine tepelerine artık bombaları yağdırmaya başladık. Ve artık onların gelip pusu kurmasını veya baskın yapmasını bekleyen bir pozisyondan çıkıp direkt onları inlerinde vuran bir ülke haline gelmiştik. Ve sonrasında Türkiye işte ciddi manada bir adım atarak, evet bundan sonrası için terör diye bir şeyi bırakmak istemiyoruz. Var olanlar da onlara bir şans tanıyoruz. Onlar da silahlarını teslim edecekler, bırakacaklar, kendilerini tasfiye edecekler. İşte bir takım zeminler hazırlanacak. Bu zeminler içerisinde bazı kriterler vardır, kırmızı çizgiler vardır. O kırmızı çizgiler haricinde bir takım işte adapte olma süreçlerine girildi. Bunda da akıllı bir adım atıldı ve terör örgütleri bu konuda kendilerini yavaş yavaş tasfiye etmeye başladılar. Şimdi bu tabii ki İsrail'in rahatsız olduğu bir konuydu. Çünkü kullanabileceği bir aparatı kalmadı artık. Şimdi ne yapıyor? Dikkat edin. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir şeyler dönüyor. Yani danışıklı dövüş oluyor. İşte birbirlerine bir şeyler gönderiyorlar. Ama her ne hikmetse çok da etkili olmuyorlar. Yani düşünsenize süper bir güce sahip bir ülke, İran gibi bir ülkeyi ilave edemiyor mesela. Düşünün. İşte İran gibi böyle bize o kadar füzeler gösteren bir ülke İsrail'i yok edemedi mesela. Düşünün. Yani böyle bir durum ve vaziyet içerisinde oynanan bu tiyatro içerisinde İran'ın zaten en çok Mossad ajanının olduğu ülke İran biliyorsunuz. Yani Mossad'a ajan nereden temin ediliyor? En çok İranlılardan temin ediliyor ki gördük İran'ın neredeyse üst düzey tüm yöneticileri hep vuruldu. İstihbari bilgiler ışığında vuruldu. Nokta atışlar yapıldı. Suikastler düzenlendi. Kim tarafından bu bilgiler aktarıldı? İranlılar tarafından. Yani bazı vatan haini İranlılar tarafından Mossad üyesi olan İsrail'e çalışan satılmışlar. İsrail'e bilgiler verdiler. Onlar da gereğini yaptılar. Şimdi İsrail'in artık böyle yapabilecek bir alanı kalmayınca bu sefer kudurmaya başladı. Kudurmaya başlayınca işte ne yapacağını şaşırır hale geldi. İşte en sonki olayda sınırımıza 70-80 kilometrelik bir alana, Suriye topraklarına Türkiye askerinin orada konuşlanma ihtimaline karşı, oradaki üsse yerleşme ihtimaline karşı bunu tehdit gördüğünü güya söyleyip orayı bombaladı biliyorsunuz. Şimdi burada bir kaşıntı var. Yani İsrail'in bir kaşıntısı var. Türkiye'nin kendisini kaşımasını istiyor ama Türkiye burada da akılcı davrandı. Hani bizde bazıları diyor ki ya kardeşim geldi sınırımızın dibine bomba attı biz bir şey yapamadık. Yaptık. Çok şey yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Bir kere uluslararası arenada İsrail'in ne kadar yayılmacı olduğunu net bir şekilde gösteriyoruz. Bak ne diyor? Amerika artık diyor ki evet diyor ya

0: Türkiye vurabilirdi diyor. Yani vurabilirdi. İsrail'i vurabilirdi ama biz görüştük, vurmamasını sağladık diyor. Yani o olay büyümesini istiyoruz. Şimdi diyor bir oluşum oluşturacağız diyor. Burada bir çatışmasızlık. Çünkü Suriye, ne oldu Suriye'de? Suriye'de yeni hükümet iş başına geldi ve denildi ki Amerika Birleşik Devletleri bile daha düne kadar terör listesine koyduğu Şara'ya artık diplomatik bir ilişki içerisinde gitmeler gelmeler başladı biliyorsunuz. Yani onu bir lider olarak gördüler, kabul ettiler Amerikalılar bile. Şimdi bu noktada İsrail'in bir kaşıntısı var, İsrail'in bir huzursuzluğu var böyle bu durumda olması. İşte maalesef geldiğimiz noktada İsrail kaşımaya devam ediyor, kaşınmaya devam ediyor. Türkiye yine itidalli davranmaya, yine uluslararası arenada İsrail'in gerçek yüzünü göstermeye ve aslında izlenen politika İsrail'i yalnızlaştırma politikası. Bakın yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e artık uzak durmaya, mesafeli durmaya başladı. İşte bunlar da politik ilişkiler, siyasi ilişkiler. Yani her zaman savaşlar bombayla, topla, tüfekle olmuyor. İşte sahada atılan adımlar, bürokratik olarak atılan adımlar, işte siyasi olarak atılan adımlar, ülkeler arası siyasetten bahsediyorum. Adımlar bombadan daha etkili, silahtan daha etkili olabiliyor. Türkiye'de anladığım kadarıyla şu an bunu uyguluyor ve şimdiye kadar iyi bir yol haritası çiziyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler gerçekleşecek. Ve bir diğer konu sevgili izleyicilerimiz, özellikle ev alıp satacaklarla ilgili. Biliyorsunuz daha önce ev alıp satma konusunda biliyorsunuz DAS sigortası yapma zorunluluğu vardır. Bulunduğunuz evi satın alsanız da o DAS sigortası zorunlu. DAS olmayan binalara biliyorsunuz elektrik su da bağlanmıyor. Şimdi orada bir değişiklik söz konusu oldu. Daha önce mesela bir ev aldığınızda işte DASK'ı devredebiliyordunuz yeni ev sahibine. Diyordunuz ki işte kalan primleri sen ödeyeceksin, şu kadarını bana vereceksin. Yani ben ne kadarını ödemişim, ne kadar zamanlık süreç, yarısını ödemişim, yarısını bana ödeyeceksin. Diğer yarısını zaten ben ödedim. Ve DASK'ın devam edecek. Şimdi onu da kaldırdılar. O sistem değişti. Ne diyor sistem? Diyor ki bundan sonra diyor bu tür ev alışverişlerinde, ev alıp ve satmalarda satıldığı andan itibaren DASK bitiyor. Yeni alıcı yeniden DASK yapmakla mükellef kılınıyor sevgili izleyiciniz. Poliçenin yeni sahibine devredilmesi uygulaması kaldırılıyor. Yani aldığınız kişiden devam eden DASK poliçesini devralamıyorsunuz artık. Sıfırdan DASK yapıyorsunuz. Zaten yapmadan da herhangi bir işlem, herhangi bir satış da gerçekleşmiyor sevgili izleyicilerimiz. Böyle bir düzenleme yapıldı. Doğru mu yanlış mı tartışılabilir ama zaten aldığınız evin kalan bölümünü zaten satıcıya ödüyordunuz. Ya aslında çok da değişen bir şey yok. Tamamını kendiniz yapacaksınız gibi bir durum söz konusu olacak sevgili izleyicilerimiz. Evet, bu gelişmeler ışığında şimdi gazetelerimize geçeceğiz ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var. İlk gazetemiz akşam. Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'de tepki, tehlikeli ve aptalca. Bak kendi ülkesinde bile böyle. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi arttırmaya yönelik adımları İsrail içinde ciddi rahatsızlığa yol açtı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Türkiye ile gerilimi arttırmak pervasızca ve aptalca, Türkiye Esad'ın İran'ı veya Suriye'si değildir dedi. Netanyahu'nun siyasi geleceği için İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan sınırdaki saldırının küstah ve tehlikeli bir hamle olduğunu belirterek siyasi hayatta kalma uğruna savaş üretiyor dedi. Son anketlere göre Netanyahu yanlısı blok seçimi kaybediyor diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Netanyahu'nun oyunlarını bozacağız diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Türkiye'ye hedef alan açıklamaları hezeyan olarak niteledi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübeliyiz. kendi politik geleceği için bölgeye ateş atmaktan çekinmeyen Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır diyor Türkiye'den gelen açıklama. Evet, ve şimdi Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz sevgili izleyicilerimiz. Gündeme dair bilgileri almak üzere. Ali Gökhan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, güzel bir gün diliyorum efendim. Ve gündeme bakalım. Bugün gündem hangi konularla başladı ve devam edecek, ona baktığımızda şimdi tabii terörsüz Türkiye süreci gündemde ana konu ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de ciddi gelişmeler var. Şimdi hatırlanacağı üzere Sayın Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde geride bıraktığımız ayda bir durumdan bahsetmişti. Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi ve HDP ulaşılabilmesi konusunda terörist başı Öcalan'ın statüsünün ne olacağının belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti Sayın Devlet Bahçeli. İşte bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Şimdi şöyle, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, çerçeve yasanın ardından kurulacak olan alt komisyonlardan birinin silahsızlanma ve siyasallaşma olacağını ve terörist başı Öcalan'ın bu kurulda yer alacağını açıkladı. Şimdi Buldan, üst kurulun 24 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacağını ve Öcalan'ın süreci büyük bir çaba sarf ettim ve tek kişilik bir satranç oynadım sözleriyle tanımladığını aktardı. Bu Buldan'ın sözleri, terörist başı böyle ifadeler kullanmış. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için tahliye beklentisi içerisinde olduklarını belirten DEM Partili Buldan, 6 Eylül'deki kongrenin ardından Öcalan'ın önerdiği yeni bir parti, program ve kadro yapılanmasına geçileceğini açıkladı. İşte bunlar DEM Parti için belki sıradan olabilir ama Türk siyaseti açısından ve Kürt sorunu diye yıllardır ortaya konulan, aslında gerçekte olmayan ama sorunmuş gibi gösterilen durum ve bazı açılardan da ülkenin, milletin ve vatanın geleceği açısından işte bunlar çok önemli bir gelişme. Şimdi devam edelim. AK Parti'den de bir kılavuz hazırlanarak bütün il başkanlıklarına gönderildi. AK Parti Genel Merkezi tarafından bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak. Şimdi AK Parti'nin bütün teşkilatlarına gönderdiği bilgilendirme kılavuzunda yeni yürürlüğe giren yasa, yani çerçeve yasadaki düzenlemenin genel af veya pazarlık süreci olmadığı belirtilerek Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir ifadesine yer verildi AK Parti Genel Merkezi'nin bütün teşkilatlara gönderdiği kılavuzla. Yani deniliyor ki Öcalan bu düzenlemeden af gibi durumlardan asla yararlanamayacak. Şimdi Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzalı gönderilen bu genelgeyi açıklayıcı metinde, terörsüz Türkiye ortak söylem metninde yer alan yasanın 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezalarını kapsam dışı bıraktığı, şehit ailelerinin düzenlemeden yararlanamayacağı ve metinde umut hakkı kavramının bulunmadığı belirtildi. Sürecin şeffaf bir devlet projesi olduğu aktarılarak, terör örgütü PKK-KCK'nın tamamen silahsızlandırılması ve tasfiyenin hedeflendiği belirtildi. Bu ifadeler de önemli. Tekrar ediyorum, bakın Hayati Yazıcı'nın bütün teşkilatlara gönderdiği o metinde, o kılavuzda deniliyor ki yasanın, yani çerçeve yasanın, çerçeve yasa 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kapsam dışı bırakıyor. Umut hakkı ifadesi ve kavramı yer almıyor çerçeve yasada. Süreç şeffaf bir devlet projesi olarak işliyor. Amaç, terör örgütü PKK-KCK'nın tamamen

tamamen silahsızlandırılması ve tasfiyenin hedeflendiği belirtiliyor bu yasayla. Şimdi ya burada kendi kendine kimse hiçbir görev vermeden DEM Parti ve terörist başı ve PKK'nın bazı noktaları kendilerini önemli hissederek bir görev üstleniyorlar ve bu görevi kendileri ortaya çıkartıp kendi kendilerine bir görev veriyorlar, ya da bizim bilmediğimiz toplumun genelinin düşündüğü şekilde belki de bazı şeyler toplumun geneline net bir şekilde açıklanmıyor. Çünkü görüyoruz ki DEM Parti ve terör unsurları kendi kendilerine görev üstleniyor, ama iktidarın, AK Parti'nin, hükümetin yapmış olduğu açıklamada da görüyoruz ki DEM Partililerin ya da terör örgütü unsurlarının, Öcalan'ın bu şekilde davranması ne yasalarda, ne çerçeve yasada, ne de toplum genelinde kabul görüyor. Böyle de bir durum ortaya çıkmış durumda. Devam edelim efendim. Şimdi tabii bu bir gelişme var ki bu önemli. Bu terörsüz Türkiye sürecinde yakından ilgilendiriyor. Şöyle, Suriye'de 29 Ocak tarihinde başlayan süreçte sona gelindi. Hangi süreçte sona gelindi? SDG ki terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarından birisi, SDG'nin Suriye'deki konuşlu terör örgütü PKK'nın uzantısı olan SDG'nin silahlı faaliyetlerine son vererek Suriye devletine idari, güvenlik ve askeri açıdan entegre olacağı açıklandı. HSK Vali Yardımcısı Ahmet El Hilali bu adımın YPG'nin tasfiyesinin kabul edildiği anlamına geldiğini açıkladı. Yani SDG ile de Suriye yönetimi tamamen barışmış durumda. Her şey normal gidiyor ve SDG silahlı faaliyetlerine son vererek bütün unsurlarıyla Suriye devletine idari ve güvenlik ve askeri açıdan tamamen entegre oluyor. Bu yönde bir açıklama yapılmış durumda. Resmi olarak tabii ki bu açıklamalar yapıldı. Bu da tabii ki terörsüz Türkiye süreci açısından da, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeyi etkileme durumu açısından, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeden etkilenme durumu açısından da önemli bir gelişme. Devam edelim efendim. Şimdi tabii bütün bunlar olurken şehit yakınları ve gazi yakınlarının Ankara'daki eylemleri devam ediyor. Özlük, eşit özlük hakları talebiyle Ankara'da 39 gündür eylem yapan er şehit yakınları ve er gaziler ve er gazi yakınları Güven Park'taki polis müdahalesinin ardından eylemlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne taşıdı. Şimdi er şehit yakınları, er gaziler ve er gazi yakınlarının Güven Park önündeki eylemleri sırasında polis eşliğinde zaman zaman polis zoruyla o bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldıkları sıralarda ve bununla birlikte tabii Güven Park'ta oturma eylemlerine, basın açıklaması eylemlerine devam ettikleri sıralarda kendilerini çok sayıda siyasi isim, eski milletvekilinden, görevde olan milletvekilinden tutun da çeşitli siyasi partilerin önemli isimlerine kadar siyasi isimler, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş da ziyaret etti. Birebir görüşme imkanları olmasa da bu polis kontrolünün dışından, kordonunun dışından şehit yakınlarına, er gazi yakınlarına desteklerini ilettiler. Bu da önemli. Yaygın basında bunlar pek fazla yer almıyor, onu da belirtelim. Şimdi devam edelim. Tabii polis eşliğinde Güven Park'tan er gazi yakınları Güven Park'tan polis eşliğinde alındılar ve gazi uyum evine götürüldüler. Şimdi tabii eylemciler Güven Park'tan çıkarılarak gazi uyum evine götürüldüler. Orada toplanan eylemciler eylemlerini bakanlık önünde devam ettirme kararı aldılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne taşıdı eylemciler.

0: eylemlerini orada devam ettiriyorlar. Tabii Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu taleplerinin siyaset üstü görülmesi ve doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir daire başkanlığı kurulması sonrasında ancak çözülebileceğini belirterek eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Gündemde yer alan diğer bir konu tabii Mersin'le ilgili önemli bir durum. Bir süredir biz de programlarımızda işliyoruz, aktarıyoruz. Bu mikroplastik kirliliği, bu çevre kirliliği had safhaya ulaşmış durumda. Dünkü programda da dile getirdiğim gibi bakanlık başta mikroplastik olmak üzere bütün evsel, tarımsal, sanayi atıklarının ciddi bir çevre kirliliğine ve özellikle de bir deniz suyu, açık deniz ve kıyı kirliliğine neden olduğunu belirledi. Durum tespit ortada ve bakanlık bu çerçevede hareket etti. Ne yaptı? Hatay'dan Antalya'ya kadar, hatta Muğla'ya, İzmir'e kadar denetimler yaptı. Bu denetimler çerçevesinde özellikle plastik geri dönüşüm tesislerinde yapılan denetimlerde çok sayıda işletmeye, ki Adana ve Mersin bölgesinde, Çukurova bölgesinde bu tesisler yoğun bir şekilde var. İşte o tesisler denetlendi. Yüksek miktarlarda para cezaları verildi ve 19 işletmenin işletme kapatıldı. Ama bu hiçbir çözüm değil. Yani bu kirliliği engellemek, bu kirliliği ortadan kaldırmak için bakanlık da şimdiye kadar ciddi bir çaba sarf etmemişti. Bütün STK'ların, bütün belediyelerin, vatandaşların, çevreye duyarlı insanların, derneklerin, vakıfların, hatta kirliliğin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki vatandaşlar ve hatta turistlerin bile çağrılarına rağmen ilgili bakanlıktan şimdiye kadar ciddi bir adım gelmemişti bu kirliliğin giderilmesi konusunda veya durdurulması, yok edilmesi konusunda. Geldi, bir adım atıldı. Bu adımın devamı da gelecek gibi gözüküyor. Şimdi şöyle, Mersin'de bu konuyla ilgili de bir toplantı gerçekleştirildi efendim. Gelecek için sıfır atık ortak akıl platformu bir çalıştay düzenledi. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı çerçevesinde Mersin Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıntılara da tabii haber bültenlerimizde bugün gün içerisinde yer vereceğiz. Ve tabii bu toplantıda değerli seyirciler, toplantıda Sayın Mersin Valisi Atilla Toros da yer aldı. O da çeşitli bilgilendirmeler, değerlendirmeler yaptı. Ayrıntılar haber bültenlerimizde yer alacak diyorum. Şu anda aktaracaklarım bunlar. İlerleyen dakikalarda, saatlerde ayrıntılarla, gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve kaldığımız yerden devam edelim Akşam Gazetesi'yle. 8 milyon verdim, ruhsat aldım diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ifade veren iş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki vurgun düzenini anlattı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bölgede proje yaptığını söyleyen Demir, ruhsat vermek için 8 milyon istediler dedi. Demir sonraki süreçlerde de kısmi para, kısmı daire olarak 8 milyon lira ödeme yaptım. Ruhsatlarımı aldım, inşaatımı bitirdim diye konuştu. Ve Cumhuriyet Gazetesi, Özgür Özel, İmralı'nın kendisine yolladığı özel selam iddiasına yanıt verdi. Demokrasinin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 7 Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna yansıyan "Demokrasinin yolu Silivri'den değil, İmralı'dan geçer" ifadelerini, "İmralı heyeti bizi böyle bir görüşmeden haberdar etmedi. O yüzden meseleyi radarıma almadım" dedi. Özel, "Ama genel olarak ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden, şehirlerden değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sandıktan geçiririm" ifadelerini kullandı. Ve Diriliş Postası, "Bu dosyada ancak bu dönemde aydınlanır, Özal'ı kim öldürdü?" Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünden 10 yıl sonra mezarının açılarak fethi kabir yapılması, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük muammalardan birini yeniden gündeme taşıdı. Turgut Özal gerçekten kalp krizinden

öldü yoksa öldürüldü mü? Özal'ın mezarı da ölümünden 19 yıl sonra açılmış ancak yapılan incelemeler ölümün üzerindeki şüpheleri ortadan kaldıramamıştı diyor. Ve Hürriyet gazetesi deprem fırtınası felaket sinyali değil diyor. Marmara Denizi'nde iki gün içinde peş peşe meydana gelen yüzden fazla küçük deprem başta adalarda yaşayanlar olmak üzere tüm İstanbulluları tedirgin etti. 1.1 ile 3.2 büyüklüğündeki sarsıntılar hasara yol açmazken dikkatleri uzmanlara çevirdi. Profesör Doktor Osman Bektaş, Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Süleyman Pampal sarsıntıların Büyük İstanbul depreminin habercisi veya öncüsü olmadığını söyledi. Bektaş ve Ersoy depremlerin fayın hareketli ve diri olduğunu gösterdiğini söyledi. Pampal ise depremlerin olduğu bölgede büyük deprem beklemiyoruz. Bu depremcikleri asıl deprem ben buradayım hazırlıklarını hızlandırın diyor. Ve çiftlikte sır dolu 4 saat Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizoğlu'nun 10 yıl önce çiftlikteki odasında ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. Savcılık Denizoğlu'nun ölümünün 4 saat geç haber verilmesini şüpheli buluyor. Ve Karar Gazetesi İSO Başkanı'ndan en keskin kriz uyarısı sanayimizi feda ediyoruz diyor. Türkiye kur faiz enflasyon sarmalının getirdiği sorunlarla boğuşurken krizin geldiği noktaya dair en düşündürücü uyarı İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan yaptı. Enflasyonla mücadele uğruna sanayimizi feda ediyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bunu sürdürebilecek gücümüz kalmadı diyor. Ve Korkusuz Gazetesi yaparsa AK Parti yapar. APO siyasi lider oluyor. 4000 PKK'lı hapisten çıkıyor diyor. Terörist başının statüsüne karar verildi. Öcalan Devlet Kurulu'nda koordinatör olarak görev yapacak. Ardından siyasi parti kuracak. Ve Milat Gazetesi İsrail kaşınma diyor. Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyor diyor. İnsanlığın çıban başı Gazze soykırımcısı İsrail terör örgütünün Suriye'nin Türkiye sınırındaki Ebu Zuhur'a yönelik saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Uzmanlar bölgenin istikrarına saldıran İsrail'e Türkiye sessiz kalmayabilir denildi. Mesaj vermek haddine değil diyor. AK Partili Eyüp Kadir İlhan, Türkiye'ye Suriye üzerinden mesaj vermeye kalkmak Netanyahu hükümetinin çapının daha stratejik haddini de aşar. Türkiye'ye parmak sallayacak bir İsrail yoktur. İsrail'in Türkiye'nin kararlılığını hesaba katmak zorunda olduğu bir gerçeklik vardır dedi. Bir tehdit bir geri vites diyor. İsrail'in talimatıyla savaş açtığı İran'da Hürmüz Körfezi'ne batan ABD Başkanı Trump ne yapacağını şaşırdı. İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirten Trump, İran destekçisi tüm ülkeleri krize sürükleyeceklerini öne sürdü. Ve Milliyet Gazetesi Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği panik yok tedbir şart diyor. Adalar açıklarında iki günde 170'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı net. Büyük depremin habercisi değil, panik yok, hazırlık zamanı diyor. Ve Sabah gazetesi Mavi Vatan Eminerler'de TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı. Teknofest Mavi Vatan milli gururumuz TCG Anadolu ve SİHA'larımızın gövde gösterisiyle Gölcük Tersanesi'nde başladı. On binlerce kişinin katıldığı fuarda şanlı donanmamızın Mavi Vatan'daki bükülmez iradesi dünyaya bir kez daha ilan edildi. Ve Sözcü gazetesi Türk milletinin bilmediği detayları İmralı heyetinden öğrendik. Fena açılmışız. Cezaevindeki 4000 PKK'lı tahliye edilecek. Mahkemelerdeki 75 bin dosya rafa kaldırılacak. APO silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunun üyesi olacak. İmralı'da yeni ofisine taşınacak diyor. Ve Takvim gazetesi elinize sağlık diyor. 2017'de Mersin'de başlayan şehir hastaneleri modeli bugün 27 hastanede 306 milyon hastaya ulaştı. 40 bin yatak kapasitesi olan şehir hastanelerine 100 milyar liralık yatırımla 24 bin ilave
geliyor.

0: Ve son gazete Türk'ün, katil Netanyahu ateşle oynuyor. Ülkesindeki seçim öncesi büyük bir destek kaybı yaşayan savaş suçlusu Netanyahu gözünü milliyetçilerin oylarına dikti. İsrail bir yandan Filistin'de insanlık dışı zulümleri yapıyor, diğer yandan Suriye'ye saldırıyor. Katil devlete Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği başta dünyadan tepki yağdı. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yani yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sayenizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Nezirt ilçesinde Vatan Caddesi, Fındıkpınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0.

0: Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Merhaba, günaydın. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Gündemde, son saatlerde öne çıkan konular neler, onlara değineceğiz. Tabii siyasette bir sakinlik söz konusu. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ve açılıncaya kadarki süreç içerisinde siyasi zeminde işlenen konulardan en önemlisi Terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde tabii çalışmalar devam ediyor. Çerçeve yasanın kabulünden sonraki süreçte şimdilerde komisyonlar, ilgili komisyonların kurulması, kurulların kurulması ve bunların çalışmalarını meclis açıldıktan sonra daha da hızlı bir şekilde devam ettirebilmeleri için hazırlıklar yapılıyor. Çerçeve yasa kabul edildikten sonraki süreçte terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamen bıraktığı, mühimmatlarını tamamen bıraktığı yönünde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede yapacağı denetimlerle ilgili hazırlıklar da bir bölümde devam etmekle birlikte aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları da başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu konuda incelemelerini, denetlemelerini yaptıktan sonra bir rapor hazırlayacak ve bu raporu sunacak Milli Güvenlik Kurulu'na efendim. Süreç bu şekilde devam edecek. Tabii Terörsüz Türkiye sürecine destek olmakla birlikte Terörsüz Türkiye sürecine tepkiler de var. Şimdi tepkilerin ana kaynağı tabii ki herkes teröre karşı, terör olmasın bu topraklarda ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi tehdit eden kurşunlar asla sıkılmasın ne Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ne de bu hedefle yurt dışında komşu ülkeler başta olmak üzere başka ülkelerde var olan terör unsurları da silahlarını yurdumuza, milletimize, bayrağımıza uzatmasın düşüncesi her şeyde var. Ama Terörsüz Türkiye sürecine yönelik karşı çıkışlarda ana zemin, evet Terörsüz Türkiye sürecine biz de varız ama yolu bu olmamalı, yöntemi

Bu olmamalı ve başta İYİ Parti olmak üzere muhalefetteki bazı partiler de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve bununla birlikte cezaevinde bulunan terör örgütünün önemli isimleri ya da cezasını çekmiş çıkmış terör örgütünün önemli isimleri ya da

dahil olabildikleri kadar dahil olabilmeleri değil de devletin verdiği ve devletin çizdiği sınırlar içerisinde hareket edebilmeleri ancak bu sürece katkı sağlar cümleleriyle ve ana fikriyle Teröristler Türkiye sürecindeki yönteme, yola karşı çıkışlar devam ediyor. Tabii destek de var. Toplumun önemli bir bölümünde başta da tabii şehit yakınları, gaziler, gazi yakınlarının da desteği var. Ama bununla birlikte tabii uzunca bir süredir, 40 güne yakın bir süredir Ankara'da er şehit yakınları, er gaziler ve gazi yakınlarının eylemleri devam ediyor. Onlar da eşit haklar istiyoruz diyor. Kiminle? Assubay ve subay, şehit yakınları, assubay ve subay, gaziler ve gazi yakınlarıyla eşit sosyal haklar istiyoruz diyor. Ve bu çerçevede eylemlerini devam ettiriyorlar. Tabii eylemlerine zaman zaman polis müdahalesi oldu, eylemleri sonlandırıldı ve gazi evine götürüldüler polis eşliğinde Ankara'da. Sonrasında tabii eylemlerini tekrar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önüne taşıdılar. Ankara'da gazilerin eylemleri de devam ediyor efendim. Bunu da belirtelim ki o gazilerden de Teröristler Türkiye sürecine, o şehit yakınlarından da Teröristler Türkiye sürecine destek var ama yöntem ve yol bu şekilde olmamalı şeklinde eleştiriler de var efendim. Şimdi tabii siyasette aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti şimdilerde daha çok konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi neyle konuşuluyor? Dün de programımızda işledik. Gazeteci yazar Abidin Yağmur'un da bu konudaki öngörülerini, bilgilerini aldık kendisinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi kongreye gidilecek. Eylül ayında CHP kongre sürecini başlatıyor. CHP sözcüsü Sayın Sarı bu konuda bilgiyi geride bıraktığımız günlerde yapmış olduğu bir basın toplantısında açıklamıştı. Eylül ayında CHP kongre sürecine girecek. Ama şimdi bir grup CHP'de, şu andaki CHP'de var olan bir grup, yolumuza Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun ve genel başkan olsun, yolumuza Sayın Kılıçdaroğlu'yla devam edelim diyor. Bir grupta diyor ki hayır, Kılıçdaroğlu aday olmasın. Başka bir aday çıksın. Peki kim çıksın? O grup söylemiyor bunu. CHP'de sevilen, sayılan bir isim. Hatta belki Kılıçdaroğlu'nun da işaret edeceği bir isim olabilir ama Kılıçdaroğlu olmasın diyor. Ama bir grupta var ki diyor ki Kılıçdaroğlu olmasın ve CHP'ye yeni bir isim gelsin. O isimde kim olmalıdır diye sorulduğunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in ismi öne çıkıyor. Peki neden Vahap Seçer diye o CHP'deki 3. gruba sorulduğunda deniliyor ki Mersin'e bakın, cevabını alırsınız. Ülkemizdeki siyasi tartışmaların, siyasi bazı zemindeki siyasi kaosun hiçbiri Mersin'de yaşanmıyor. Mersin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün partilerden milletvekili olan bir kent ve bütün partilerden belediye başkanı olan bir kent, bütün partilerin oy potansiyelinin olduğu bir kent. Ama Mersin'de bir siyasi kaos yok. Mersin'de siyaset bütün partilerle Mersin için çalışıyor. Mersin'i daha da yükseltmek, daha da güzelleştirmek, daha da ileri götürmek için çalışıyor. İşte Mersin'deki bu birliği, beraberliği sağlayan, Mersin'de bir siyasi kaosa izin vermeyen kişi Sayın Vahap Seçer'dir deniliyor ve Vahap Seçer CHP genel başkanı olursa parti daha da güç kazanır, parti dağılmaz, parti toparlanır, partiden giden üyeler bile belki tekrar geri gelebilir ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır özlenen o güçlü konumuna Vahap Seçer'in ekibiyle, oluşturacağı ekiple gelebilir düşüncesiyle Sayın Seçer'in adı şimdilerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için CHP

Genel Merkezi'nde konuşuluyor efendim. Bu önemli, dikkat çeken bir konu. İşte durum bu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hareketlilik. Peki Yeni Parti'deki hareketlilik ne? Yeni Parti'deki hareketlilikte teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Mersin'de de il başkanlığına, kurucu il başkanlığına eski milletvekillerinden Sayın Cengiz Gökçel getirilmişti. Cengiz Gökçel yönetiminde il başkanlığı, ilçe başkanlıkları oluşturuldu. Şimdilerde tüm Türkiye'de bu çalışmalar devam ediyor. Yeni Parti'de de bir teşkilatlanma çalışması. Aynı zamanda Yeni Parti tabii kongreye de hazırlanıyor. Kongrede şimdilerde bazı duyumlara göre genel başkan adaylığı için bazı isimlerin öne çıkmak istediği var. İsteği var. Özgür Özel şu anda partinin genel başkanı ve Özgür Özel yapılan bütün araştırmalar, çalışmalar gösteriyor. Oy potansiyelini yükseltmiş durumda. Beğenisini yükseltmiş durumda. Popülaritesi artmış durumda. Böyle bir durum var. Tabii aynı zamanda CHP'nin ve Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak ya da kim olmamalı, kim olmalı şeklinde zeminde de bir tartışma, tabanda da bir fikir teatisi var. Çünkü şunu demek yanlış olmaz, CHP ile Yeni Parti'nin seçmen potansiyeli ve seçmen zemini, tabanı birbiriyle iç içe geçmiş durumda. İşte parti tabanında da seçmende de kim olmamalı, kim olmalı Cumhurbaşkanı adayı? Buna yönelik de tartışmalar sosyal medya başta olmak üzere devam ediyor efendim. Hareketlilik bu yönde şimdilik gidiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na geçiş yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii meclisin de tatile girmesiyle ve son dönemde ciddi bir şekilde yurt dışı seyahatleri, konuklar ve diğer ilgili çalışmalar, temel atma açılışlar gerçekleştirdiği için doğal olarak kendisi de şu anda dinleniyor ve zaman zaman da sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlar yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Son yapmış olduğu paylaşımın başlığı, bilim ve teknolojide yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yerleştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı devam ettireceğiz, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan paylaşımındaki infografikte ise kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağımızı artıracağız, kamu ve özel sektörümüzün ileri uzmanlık ihtiyacını karşılayacağız, başarılı öğrencilerimizin bilimsel kariyerlere daha erken katılmalarını sağlayacağız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Şimdi tabii az önce de değindiğim gibi terörsüz Türkiye süreci devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde, liderliğinde. Şimdi AK Parti bütün teşkilatlarına da bir kitapçık gönderdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Çünkü AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bir çalışma başlattı. Bütün AK Partililer beldelerde, ilçelerde, illerde milletvekillerinden parti il başkanlarına, ilçe başkanlarına, parti üyelerine kadar AK Parti topluma
Terörsüz Türkiye süreci nedir? Çerçeve yasa nedir? Çerçeve yasa neleri getiriyor? Çerçeve yasa içerisinde hükümet, devlet, terör örgütü

0: nasıl adımlar atacak, buna yönelik bir bilgilendirme görevi verdi Cumhurbaşkanı bütün partililere. İşte o çerçevede de bütün teşkilatlara da Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'nın imzasını taşıyan bilgiler, bilgi kitapçığı gitmiş durumda, rapor gitmiş durumda. O rapor doğrultusunda bütün teşkilatlar çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacak. Tabii orada dikkat çekilen, terörsüz Türkiye süreciyle, çerçeve yasayla ilgili dikkat çekilen bir konu var ki, şu ifadeler topluma iyi anlatılmalı deniliyor. Nedir o? Bir, bu çerçeve yasa bir pazarlık değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile terör örgütü arasında bir pazarlık, bir anlaşma değildir. Böyle bir şey yok. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması, bırakılması ve aktif bir şekilde serbest kalarak siyasete, normal yaşama katılması gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü çerçeve yasa kabul edilirken yasa içerisindeki maddeler çerçevesinde Öcalan'ın, terörist başının böyle bir hakkı yok ifadeleri. İşte bu iki ifadenin topluma anlatılması gerekiyor deniliyor Sayın Yazıcı'nın göndermiş olduğu bilgi kitapçığında. Devam edelim efendim. Şimdi tabii bu çerçeve yasa çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma Kurulu oluşturuldu. Bu Milli Dayanışma Kurulu da çalışmalarına pazartesi günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun çerçevesinde oluşturulan kurul faaliyetlerine resmen başladı.
1: Haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kez

0: Pazar'a yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Haberler.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun yürürlüğe girerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla parti teşkilatlarına bilgilendirme notu gönderildi. Notta süreçle ilgili merak edilen soruların yanı sıra yasal düzenlemenin ayrıntılarına da yer verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda partiden istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyası hukuki ve teknik gerekçelerle 18 Eylül Cuma gününe ertelendi. Karar için istifa dilekçeleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru gerekiyor. Ekonomi yönetimi 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program için çalışmalarını hızlandırdı. Eylül'ün ilk haftasında açıklanması beklenen orta vadeli programda ekonomik hedefler ve kamu maliyesine yönelik politikalar belirlenecek. 2027 bütçesinin ise 17 Ekim'e kadar meclise sunulması planlanıyor. MESKİ'nin deplase çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bütünleşik katlı kavşak projesi nedeniyle 20 Ağustos itibarıyla Mezitli'de bazı güzergahlarda trafik akışı yeniden düzenlenmeye başlandı. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ücretsiz etüt merkezini ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS ön lisans oturumuna hazırlanan öğrencilerle sohbet etti. Beşikçi, sınav heyecanının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'nde Yörüklerle bir araya gelecek. Mersinli tekvandocular Melisa Yıldız ve Öykü Özbey Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. Melisa Yıldız 49 kilogramda, Öykü Özbey ise 57 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek. Mersin İdman Yurdu'nun deneyimli isimlerinden Önal Arıca, Karaca İlyas Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü oldu. 2026-2027 sezonunda profesyonelliğe geçiş liginde şampiyonluk hedefleyen Arıca, yenilenen kadrosuyla zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
4: Haber merkezi devam ediyor.
5: İşlediğimiz noktasında ortaya koyduğumuz projeleri adım adım devreye alıyoruz, hayata geçiriyoruz. İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Daha önceki ziyaretimle bugün arasında Suriye'deki gelişmeleri gördüğümüz zaman hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok önemli işler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı

0: Ahmet el-Şahrani'nin liderliğinde Suriye çok önemli bir kalkınma süreci içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu sürece çok önem veriyoruz ve destekliyoruz. Burada özellikle Suriye'nin kendi kaynaklarını devreye almak, ekonomiye katmak suretiyle ve katma değerli bir şekilde katmak suretiyle inanıyorum ki bu süreç çok daha hızlanacaktır.
1: Bakan Bayraktar, Türk şirketlerinin Suriye'deki altyapı ve enerji projelerinde daha fazla yer almasını istediklerini ifade etti.
0: Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerinin buradaki yatırımları artarak devam ediyor. Özellikle elektrik üretiminden üretimine kadar altyapı projelerinde çok güçlü bir şekilde burada şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler. Önümüzdeki süreçte inşallah bu elektrik iletim hattının açılışıyla tekrar değerli meslektaşımla bir araya geleceğiz. Bahsettiğimiz maden anlaşmasının da ticari anlaşmasının imzası için de yine ekiplerimiz çalışmalarını tamamlayacaklar ve biz de bu imzaların atılmasında yine bir araya geleceğiz. İnşallah madenin faaliyeti geçtiği günde de yine burada sizlerle bunu hem Suriye halkına hem de ülkemize, Türk insanımıza müjdesini vermiş olacağız.
2: Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu Burdur'daydı. Burdur'da bir dizi temaslarda bulundu. Sağlık altyapısıyla ilgili incelemelerde bulundu. Sonrasında da Sayın Memiş hastanelerde önümüzdeki süreçte kreşler açılacağını ve bu kreşlerin sağlık personeline hizmet vereceğini söyledi.
1: Burdur'da il değerlendirme toplantısına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarında sağlık çalışanlarına yönelik kreş projesine değindi.
3: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz.
1: Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'tan fazlasının kadın olduğunu belirterek çalışanların çocuklarını güvenli bir ortamda hastanede bırakabilmelerinin hedeflendiğini ifade etti.
3: Çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız. Ben özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için toplumun sağlıklı kalması için hareketi, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur ve sağlıklı bir Türkiye yüzyılı dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz.
2: Değerli seyirciler, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin'deki görev süresini tamamlayarak Mardin'e İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Sayın Atasoy, veda ziyaretleri kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Mardin İl Jandarma Komutanı olarak atanan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, veda ziyaretleri kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Tuğgeneral Atasoy, gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Mardin'e atanan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ise Mersin'de görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Efendim, son saatlerde yaşanan kazalar, asayiş olayları var. Onlara da değinelim. Osmaniye'ye uzanalım. Osmaniye'de yaklaşık

50 metrelik uçurumdan dereye uçan otomobilde bulunan Halil İbrahim Deprem isimli vatandaş hayatını kaybetti. Serkan İhsan yaralandı. Kaza merkeze bağlı ürün yaylası girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye uçtu. Araçta bulunan Halil İbrahim Deprem'de Serkan İhsan, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Yaralılardan Halil İbrahim Deprem yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Serkan İhsan'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Niğde'de polis ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı ve bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takipte belirlenen kişiler oldu. Bu kişiler röntgen cihazından geçirildiklerinde midelerinde ve bağırsaklarında uyuşturucular görüldü. Biri kadın, iki kişi hastanede röntgen cihazından geçirildiklerinde her ikisinin de midesinde ve bağırsaklarında 37 parça halinde 506,46 gram uyuşturucu madde görüldü. Doktor müdahalesiyle mide ve bağırsaklarındaki uyuşturucu kapsüller çıkartıldı. İki kişi mahkemeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'da jandarma ekipleri denetim yaptı. Jandarma ekipleri tarafından Hatay sınırında, Suriye sınırında traktörün römorkunda yapılan kontrollerde gizli bir bölmede saklanan tam 2114 saka kuşu ele geçirildi. Olay Altınözü ilçesi Kıyıgören mahallesi Suriye sınırında yaşandı. Jandarma ekiplerinin bir kişinin kullandığı traktör ve römorkta yaptığı kontrolde gizli bölmenin altında saklanan 6 ahşap kasa içerisinde 2114 saka kuşu bulundu. Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde beslenmesi, alınıp satılması veya avlanması suç. Ve o nedenle kuşlara el konuldu. Olayla ilgili Suriye'ye kuşları geçirmek isteyen kişiye 19 milyon TL ceza verildi. El konulan kuşlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşama bırakıldı. Gazze'ye geçeceğiz. Diğer ülkelerde son saatlerde neler yaşandı onlara baktığımızda Gazze'de İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ettiğinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 19'u çocuk, 50 kişinin cansız bedenleri enkazlar altından çıkartıldı ve cenaze töreniyle toprağa verildi. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 19'u çocuk, 50 kişi daha toplu cenaze töreniyle toprağa verildi. Geçtiğimiz haftalarda yıkılan binaların enkazlarında yapılan aramalarda bulundu cansız bedenler ve Şifa Hastanesi'nin önünde toplanıldı. Filistin bayraklarına sarılı cansız bedenler Gazze kentindeki Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin Aralık 2023'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 6 aileye ait üyeler, aile fertleri olduğu açıklandı. Ukrayna-Rusya savaşı da devam ediyor. Rusya, Kiev'e, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve çevresine İHA'larla saldırdı. 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı bu saldırıda.
Rusya'nın başkenti, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenledi Rusya saldırıları. Saldırılar gece yarısından hemen sonra başladı.

ve sabah saatlerine kadar devam etti. Kiev'in yanı sıra Odessa ve Chernihiv bölgelerine de Rusya İHA'larla ve füzelerle saldırdı. Kiev'de çok sayıda konut hasar gördü. Bir çocuk hastanesi ve bir okul da saldırılardan etkilendi. Hastanenin duvarlarında yıkıntılar meydana geldi ve çevredeki araçlar da yandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıda farklı türlerde balistik ve seyir füzeleriyle İHA'ların kullanıldığını açıkladı ve acil durum ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi. Son aylarda Amerika kıtasında, özellikle Güney Amerika kıtasında ciddi depremler yaşanıyor. Kuzey Amerika kıtasında bu depremlerin olmaması, Orta Amerika'da bu depremlerin olmaması, ağır ve ciddi depremlerin Kuzey Amerika'da yaşanması tabii bazı komplo teorilerini de yine beraberinde getiriyor. Tıpkı bizim ülkemizde yaşanan depremlere yönelik olduğu gibi. Bu sefer de Peru'da, Peru'nun güneyindeki Ant dağlarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre ve açıklamalara göre deprem herhangi bir can kaybına ve yıkıma neden olmadı. Deprem Ayacucho bölgesindeki Acupcupachi kentinde ve o kentin çevresindeki 38 kilometrelik bir alanda hissedildi. Ve depremde büyük bir panik yaşandı Peru'da. Depremin ardından dağlık bölgede toz bulutları oluştu. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir hasarın bildirilmediğini açıkladı. Devam edelim efendim, Almanya'ya geçelim değerli seyirciler. Almanya'da da fırtına yaşandı. Fırtına Almanya'da bir can aldı. İki kişi de yaralandı. Almanya'nın bazı bölgelerinde etkili olan fırtına büyük bir hasara yol açtı. Bir kişi hayatını kaybetti ve iki kişi de yaralandı. Renania ve Palatin bölgelerinde, eyaletlerinde iki kadın fırtınadan korunmak için kapalı bir alana sığındılar. Ağaçlar devrildi. Ağaçlar kadınların üzerine düştü. 58 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Fırtınadan etkilenen bölgede arama kurtarma çalışmaları başlamakla birlikte tabii acil durumda ilan edildi ve bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamaları, sığınaklara gitmeleri, fırtınanın devam etme ihtimalinin yüksek olduğu yerel yetkililer tarafından da açıklandı.

Haber merkezini burada hava durumuyla noktalıyoruz. Gün içerisinde ayrıntılarla, gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin'de ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne parlak güneş ışınlarıyla uyandık. 35 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Mersin'in diğer ilçesi Anamur'dayız. Anamur'da bugün hava güneşli olacak. 37 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise bol güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün hava güneşli ve oldukça sıcak bir gün. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Sıcaklık değerleri de bir tık düşüyor. Yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri 33'ü gösteriyor. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün hava parlak güneş ışınları olacak. 37 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına

baktığımızda ise 36 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Mutlayız, mutlu bugün. Hava güneşli ve oldukça sıcak olacak. 39 dereceyi gösteriyor. Aman dikkat diyelim. Geceye baktığımızda ise gecemiz açık ve sıcaklık değerleri düşüyor. Yarın ise 37 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Günlerde günlerde hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları bizleri karşılayacak ve 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Silifke'deyiz değerli izleyiciler. Silifke'de parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşıladı ve 37 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün olacak ve 34 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Sıcaklık değerleri bir tık düşüyor. Ve Erdemli'deyiz. Erdemli'de hava bugün güneşli. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün olacak ve 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'ta hava güneşli. 35 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün olacak ve 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in son ilçesi Çamlıyar'dayız ve baktığımızda parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşıladı ve 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün olacak ve 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama,

akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: seni bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Nezih ilçesinde Vatan Caddesi, Fındıkpınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin

0: Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'i ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahvaltı

0: tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz?

0: Araş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle. Sun FM.
0: Sun FM. Dilemer'den ne dilersen.
5: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun yürürlüğe girerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla parti teşkilatlarına bilgilendirme notu gönderildi. Notta süreçle ilgili merak edilen soruların yanı sıra yasal düzenlemenin ayrıntılarına da yer verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda partiden istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyası hukuki ve teknik gerekçelerle 18 Eylül Cuma gününe ertelendi. Karar için istifa dilekçeleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru gerekiyor. Ekonomi yönetimi 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program için çalışmalarını hızlandırdı. Eylül'ün ilk haftasında açıklanması beklenen orta vadeli programda ekonomik hedefler ve kamu maliyesine yönelik politikalar belirlenecek. 2027 bütçesinin ise 17 Ekim'e kadar meclise sunulması planlanıyor. MESKİ'nin deplase çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bütünleşik katlı kavşak projesi nedeniyle 20 Ağustos itibarıyla Mezitli'de bazı güzergahlarda trafik akışı yeniden düzenlenmeye başlandı. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ücretsiz etüt merkezini ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS ön lisans oturumuna hazırlanan öğrencilerle sohbet etti. Beşikçi, sınav heyecanının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'nde Yörüklerle bir araya gelecek. Mersinli tekvandocular Melisa Yıldız ve Öykü Özbey Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. Melisa Yıldız 49 kilogramda, Öykü Özbey ise 57 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek. Mersin İdman Yurdu'nun deneyimli isimlerinden Önal Arıca, Karaca İlyas Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü oldu. 2026-2027 sezonunda profesyonelliğe geçiş liginde şampiyonluk hedefleyen Arıca, yenilenen kadrosuyla zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimler.

0: yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Boranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Busem Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımız

0: Radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Gencim.
1: Ben aşkta hep ırgatım. Ne karada katım var, ne denizlerde yatım. Bir Allah'ım var, bir de aynaya bakacak suratım. Benim hayatım roman.

Dizilir tüm hayallerim, hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum, büyük şehirlerin ölmüş gencim.

takvimler 21 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten, ekonomiye, sağlıktan asayişe, eğitimden dış politikaya kadar pek çok başlık ön plana çıkıyor ve baktığımızda ekonomide büyüme ve cari açık mesajlara dikkat çekerken Türkiye ve Suriye arasında madencilik alanında yeni bir işbirliğine imza atıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik ise kreş projeleriyle ilgili yeni açıklamalar gelirken evlilik kredisi şartlarında da önemli değişiklikler yapıldı. Mersin'de ise hem kent gündemine ilişkin gelişmeler hem de önemli ziyaretler var. Yurt genelinde ise kazalar ve operasyonlar gündeme gelirken eğitimden çevreye farklı başlıklarda ön plana çıkıyor. Dünyaya baktığımızda ise Almanya'daki şiddetli fırtına, Gazze'deki acı tablo, Kiev'e yönelik saldırılar ve Peru'daki 6,7 büyüklüğündeki deprem dikkat çekti. İşte tüm detaylarıyla başlıyoruz.

0: Ve siyasette başlayalım değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin geçen yıl %3,6 büyüdüğünü belirterek savaş ve artan enerji maliyetlerinin bu yıl cari açığı bir miktar arttırabileceğini söyledi. Yılmaz buna rağmen seviyenin yönetilebilir kalacağını da ifade etti.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuştu.
2: Türkiye'yi değerlendirirken hem genelde hem yerelde dünyanın ve bölgemizin şartlarını, gidişatını çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bunlarla birlikte kendi politikalarımızı yine şekillendirmemiz gerekiyor. Son birkaç yıldır önemli gelişmeler sağladık. Her şeyden önemlisi 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremi bu yıl aşağı yukarı artık toparlamış oluyoruz. Belki gelecek seneye ufak tefek bir şeyler kalacak ama asıl büyük maliyeti bu yıl bitirmiş oluyoruz. Ama sadece konuttan ibaret değildi deprem bölgesindeki çalışmalar. Yollardan organize sanayi bölgelerine, hastanelerden okullara koca bir bölge yeniden inşa edilmiş oldu. Bu yıl sonu itibariyle 105 milyar dolar civarında bir maliyet oluşmuş olacak. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetiminde

0: bütçesini çok akıllıca, disiplinli bir şekilde kullanarak bu büyük yükün altından kalkmıştır.
1: Ekonomiye ilişkin rakamları da paylaşan Yılmaz, Türkiye'nin geçen yıl %3,6 büyüdüğünü belirtti.
0: Kur korumalı mevzuatı yine bu süreçte tamamen bitirdik. Merkez Bankamızın rezervlerinde ciddi artışlar oldu. Her ne kadar son dönemde savaşın etkisiyle bir miktar gerilemiş olsa da 7 Ağustos itibariyle 178,4 milyar dolarlık bir rezervimiz söz konusu. Bundan da daha büyük bir rezerv milletimizde var. Onu maalesef bilançolara yansıtamıyoruz. Vatandaşın yastık altında tuttuğu dolarlar, altınlar, keşke bunlar daha fazla sisteme girse, o zaman Türkiye'nin risk primi de çok daha aşağılara inecektir. Bizim bir resmi rezervimiz var, bir de milletimizin rezervi var. Bu rezerv çok daha büyük aslında ama bunu maalesef önemli oranda yansıtamıyoruz. Bundan dolayı da farklı algılar oluşabiliyor küresel düzeyde. Bütçe açığımız ve cari açığımız yönetilebilir seviyelerde. Geçen yıl bu depremle ilgili harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı %2,9 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği'nde %3 var biliyorsunuz, Maastricht kriteri. Birçok Avrupa ülkesi şu anda buna uymuyor, bunu gerçekleştiremiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunu başardı. Geçen yıl itibariyle %3'ün altında bir bütçe açığıyla kapatmış olduk.
1: Yılmaz, savaş ve artan enerji maliyetleri nedeniyle bu yıl cari açıkta bir miktar yükseliş beklediklerini, ancak seviyenin yönetilebilir kalacağını ifade etti.
2: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında yeni bir işbirliği. İki ülke arasında fosfat üretimi ve maden sahalarının geliştirilmesini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. Proje kapsamında fosfat üretiminin yanı sıra endüstriyel tesis kurulması ve üretiminin limana taşınması için demir yolu yapılması planlanılıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk şirketlerinin Suriye'deki altyapı ve enerji projelerinde daha fazla rol alması gerektiğini söyledi.
1: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında yeni bir işbirliği adımı atıldı. Fosfat üretimi ve sahaların geliştirilmesini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MTA International ve Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan anlaşmayla fosfat başta olmak üzere maden arama ve geliştirme çalışmalarında ortak projeler hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projenin fosfat üretimi, endüstriyel tesis kurulması ve üretimin limana taşınması için demir yolu yapılmasını da kapsayacağını söyledi.
3: Değerli kardeşlerim, Suriye'de bugün Şam'da yine değerli meslektaşım Muhammed Erdeşir ile beraber Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madenler arasında büyük işbirliği potansiyelini hayata geçirmek için bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Biz aslında sizlerle 1,5 yıl önce başladığımız Suriye'nin yeniden inşası ve ihya edilmesi sürecinde enerji ve madenler alanındaki potansiyeli nasıl hayata geçirebiliriz noktasında ortaya koyduğumuz projeleri adım adım devreye alıyoruz, hayata geçiriyoruz. İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Daha önceki ziyaretimle bugün arasında Suriye'deki gelişmeleri gördüğümüz zaman hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok önemli işler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şahra'nın liderliğinde Suriye çok önemli bir kalkınma süreci içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu sürece çok önem veriyoruz ve destekliyoruz. Burada özellikle Suriye'nin kendi kaynaklarını devreye almak, ekonomiye katmak suretiyle ve katma değerli bir şekilde katmak suretiyle inanıyorum ki bu süreç çok daha hızlanacaktır.
1: Bakan Bayraktar, Türk şirketlerinin Suriye'deki altyapı ve enerji projelerinde daha fazla yer almasını istediklerini ifade etti.
3: Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerinin buradaki yatırımları artarak devam ediyor. Özellikle elektrik üretiminden üretimine kadar altyapı projelerinde çok güçlü bir şekilde burada şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler. Önümüzdeki süreçte inşallah bu elektrik

0: iletim hattının açılışıyla tekrar değerli meslektaşımla bir araya geleceğiz. Bahsettiğimiz maden anlaşmasının da ticari anlaşmasının imzası için de yine ekiplerimiz çalışmalarını tamamlayacaklar ve biz de bu imzaların atılmasında yine bir araya geleceğiz. İnşallah madenin faaliyeti geçtiği günde de yine burada sizlerle bunu hem Suriye halkına hem de ülkemize, Türk insanımıza müjdesini vermiş olacağız.
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
6: Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy veda ziyaretleri kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Tuğgeneral Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılı

0: karar diledi. Mardin'e atanan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ise Mersin'de görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
1: Evlilik kredisi şartlarında değişiklik yapıldı. Yeni evlenecek gençlere verilecek faizsiz evlilik kredisine destek tutarı 250 bin liraya kadar yükseltildi.
2: Yeni evlenecek gençlere verilen faizsiz evlilik kredisinde şartlar yeniden düzenlendi. Destek tutarı yaş kriterine göre 250 bin liraya kadar yükseltilirken gelir sınırı da genişletildi. Yeni düzenlemeye göre her iki eşinde 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, eşlerden en az birinin 26-29 yaşında olması halinde 200 bin lira kredi verilecek. Başvurularda aranan gelir sınırı ise brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Kredinin ilk 24 ayı ödemesiz olacak. Kalan borç sonraki 24 ayda taksitler halinde ödenecek. Düzenlemede çocuk sahibi olan çiftler için de yeni kolaylıklar getirildi. İlk çocuğun doğması halinde kredi ödemeleri 12 ay ertelenecek. İkinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan borcun tamamı silinecek. Başvurular dijital ortamda yapılacak. Destekten yararlanacak çiftlerin bakanlığın belirlediği evlilik öncesi eğitim programına katılması gerekiyor.

0: Haber bültenimize bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Osmaniye Ürün Yaylası girişinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye uçtu. Kazada Halil İbrahim deprem hayatını kaybetti. Serkan İhsan ise yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralı hastanede tedavi altına alındı.
1: Tam buradan düşmüşler.
2: Osmaniye'de yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye uçan otomobilde bulunan Halil İbrahim deprem hayatını kaybetti. Serkan İhsan yaralandı. Kaza merkeze bağlı ürün yaylası girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye düştü. Araçta bulunan Halil İbrahim depremle Serkan İhsan, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Halil İbrahim deprem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan İhsan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Tam buradan düşmüşler.
0: Niğde'de mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı. İran uyruklu iki şüphelinin hastanede yapılan kontrollerinde çok sayıda uyuşturucu kapsül tespit edildi ve o şüpheliler tutuklandı.
2: Niğde'de ülkeye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Niğde'ye gelen İran uyruklu bir kadın, iki şüpheli takibe alındı. Şahısların hastanede yapılan kontrolleri ve çekilen röntgen filmlerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu kapsül bulunduğu tespit edildi. Hastanede kontrollü şekilde gözetim altında tutulan şüphelilerden tıbbi müdahaleler sonucu 37 parça halinde toplam 506,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan haklarında işlem yapılan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ve Hatay'a gidiyoruz. 2114 Saka kuşu Suriye'ye geçirilmek üzereyken ele geçirildi.
2: Hatay'da jandarma ekipleri tarafından Suriye sınırında traktör römorkunda yapılan kontrollerde gizli bölmede saklanan 2114 Saka kuşu ele geçirildi.

0: Jandarma ekiplerinin CS isimli şahsın kullandığı traktör ve römorkta yapılan kontrolde gizli bölmenin altında saklanan 6 ahşap kasa içerisinde 2114 saka kuşu bulundu. Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde evde beslenmesi, alınıp satılması veya avlanması suç olduğundan kuşlara el konuldu. Olayla ilgili kuşları Suriye'ye geçirmek isteyen CS isimli şahsa 19.871.600 lira idari yaptırım uygulandı. El konulan saka kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleriyle jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
1: LGS sonuçları açıklandı. Şimdi sırada lise hayatı var. Yeni okullarına başlayacak öğrenciler için heyecanlı süreç başlarken uzmanlardan da önemli uyarılar geldi.
2: LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ortaokulu bitiren öğrenciler artık liseli oldular. Bu dönemden sonra artık öğrenciler de 4 yıllık bir lise hayatına sahip olacaklar. Evet. Burada en önemli süreç öğrencilerin hem fizyolojik hem sosyolojik hem de psikolojik yapılarının değişmiş olması. Ortaokulu bitiren öğrenciler artık ergenlik dönemiyle beraber yeni bir genç olma ümidiyle hayata yeniden başlıyorlar. Bu nedenle öğrencilerin lise hayatı daha hızlı, daha aktif bir şekilde gerçekleşecektir. Bu nedenle hem anne ve babaların hem de öğrencilerin lise hayatını dolu dolu geçirebilmesi için bazı önlemler almasında fayda vardır. Tabii lisede çok farklı bir arkadaş çevresi, farklı kültürlerden gelen öğrenciler ve öğrencilerin de ergenlikle beraber değişim süreçleri başlamış oldu. Ortaokulda okuyan öğrencilerde özellikle ortaokul öğretmenlerinin öğrencilere karşı sahiplenme duygusu, okula aidiyet duygusu daha fazla olmakta. Ama liseye geçen öğrencilerde bu duygu biraz daha zayıflamakta. Çünkü artık bir genç oluyor, gencin okula aidiyetinin, aileye aidiyetinin daha azaldığını görebiliriz. Artık ortaokul çağından lise çağına geçen öğrencilerde gençlikle beraber kendi arkadaş çevresini oluşturma ve bir benliğini bulma çabası ortaya çıkmaktadır. Evet. Bu nedenle öğrencilerin lise hayatında akademik anlamda başarılı olabilmesi için 9. sınıftan itibaren derslerine bir ağırlık vermesi gerekiyor. Genel mantık ama yanlış mantık şu, LGS sınavından çıktık, yoğun bir, yorucu bir yıl oldu. Artık bizim için lisenin 9. ve 10. sınıfı rahat geçmeli, tabiri caizse bir yatış yılı olarak öğrenciler tarafından benimsenmekte. Ama üniversite sınavlarına baktığımız zaman TYT'nin 9 ve 10'dan oluştuğunu, AYT'nin ise 11 ve 12'den oluştuğunu görüyoruz. Bu nedenle öğrencilerin lise hayatının sonunda üniversite sınavlarında başarılı olabilmesi için 9. sınıftan itibaren kendilerine çeki düzen vermeleri, ders çalışma disiplinlerini bozmamaları gerekiyor. Tabii lise hayatı kendi kişiliğini arayan öğrenciler için bir fırsat da olabilir. Bu nedenle öğrencilerin sadece ders çalışmak yerine, akademik gelişim edinmek yerine kendini geliştirici sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vermesi gerekiyor. Kesinlikle ekranlardan uzak durmaları gerekiyor. Tablet, bilgisayar, sosyal medya tuzağından uzak durmaları gerekiyor. Çünkü bu tuzağa düşen gençlerin ilerleyen yıllarda kendi gelişimlerini engellediğini, hayata 1-0 geriden başladıklarını görebiliyoruz. Bu nedenle öğrenciler lise hayatı boyunca çok çok iyi çalışacaklar ama kendi gelişimlerine de imkan tanıyacaklar. Lise yıllarında baktığımız zaman ortaokulda çok başarılı olan birçok öğrencinin lise hayatında akademik olarak derslerinin kötü olduğunu, üniversite sınavlarında başarısız olduğunu görebiliyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri de ergenlikle beraber öğrencilerin sınırsız bir özgürlük içine girmiş olmalarıdır. Bu nedenle anne ve babaların kesinlikle bu özgürlüğü kısıtlamadan ama kontrollü bir şekilde öğrencilerini hayata hazırlamaları gerekir.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Reklam kazandırır.

Elektrikli servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda Trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz. Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: dünyasında bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Nezih ilçesinde Vatan Caddesi, Fındıkpınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de

0: başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 binim, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in

0: en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Terörsüz Türkiye sürecinden geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 9 sayfalık bilgi notu AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Söz konusu metinde sürecin bir af veya pazarlık olmadığı vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında İsrail'e tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı. Milli güvenliğimizi başkalarının insafına bırakmayız. İsrail Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Şüphelilerin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. Karadeniz'de Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfini açıklamasının üzerinden 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusunda duyurulan tarihi keşfin ardından yürütülen çalışmalarda Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 785 milyar metreküp'e yükseldi. İngiliz basınında çıkan İran Avrupa'daki ABD üslerine saldırabilir haberlerinin ardından NATO'dan İran'a çok net bir uyarı geldi. Biz hazırız ve gerekeni yaparız denildi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği'nde yörüklerle bir araya gelecek. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve taşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam

0: ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı. Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde bir Mersin firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ağır hasar aldı. Aydıncık'ta ağaçlık alanlardaki karavan yoğunluğu vatandaşların tepkisini çekti. Kamuya ait dinlenme alanlarının kullanımının zorlaştığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. grupta mücadele edecek Toroslar Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarını transferlerle sürdürüyor. Mersin ekibi geçtiğimiz sezon formasını giyen Sezen Er Yılmaz'la yeniden anlaşırken Merve Nur Yastığı'yı da kadrosuna kattı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sektöründe öncü firma

0: Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşa Tişanında, Arkadaş Kundura Üzüm Nişanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Nezihli ilçesinde Vatan Caddesi, Fındık Pınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 binim, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak

0: ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtların Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Makine satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Terörsüz Türkiye sürecinden geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 9 sayfalık bilgi notu AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Söz konusu metinde sürecin bir af veya pazarlık olmadığı vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında İsrail'e tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı. Milli güvenliğimizi başkalarının insafına bırakmayız. İsrail Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Şüphelilerin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. Karadeniz'de Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfini açıklamasının üzerinden 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusunda duyurulan tarihi keşfin ardından yürütülen çalışmalarda Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 785 milyar metreküp'e yükseldi. İngiliz basınında çıkan İran Avrupa'daki ABD üslerine saldırabilir haberlerinin ardından NATO'dan İran'a çok net bir uyarı geldi. Biz hazırız ve gerekeni yaparız denildi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği'nde yörüklerle bir araya gelecek. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve taşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı. Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir Mersin firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ağır hasar aldı. Aydıncık'ta ağaçlık alanlardaki karavan yoğunluğu vatandaşların tepkisini çekti. Kamuya ait dinlenme alanlarının kullanımının zorlaştığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. grupta mücadele edecek. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarını transferlerle sürdürüyor. Mersin ekibi geçtiğimiz sezon formasını giyen Sezener Yılmaz'la yeniden anlaşırken Merve Nur Yastığı'yı da kadrosuna kattı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir gün içerisinde, onlara değineceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım var. Sayın Cumhurbaşkanı bu paylaşımında eğitimle birlikte aynı zamanda gelişen, değişen dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalayacak insanların önemine ihtiyaç var diyerek böylesine gençleri yetiştirmenin çabası içerisinde olduğumuzu devlet olarak belirterek bu konuya parmak basan bir açıklama yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonundaysa yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Erdoğan'ın paylaşımındaki infografikte ise kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağımızı artıracağız. Kamu ve özel sektörümüzün ileri uzmanlık ihtiyacını karşılayacağız. Başarılı gençlerimizin bilimsel kariyere daha erken katılmalarını sağlayacağız ifadelerine yer verildi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz katılmış olduğu bir toplantıda Türk ekonomisinin şu anda bulunduğu durumla ilgili önemli bilgiler verdi.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda konuştu.
2: Türkiye'yi değerlendirirken hem genelde hem yerelde dünyanın ve bölgemizin şartlarını, gidişatını çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bunlarla birlikte kendi politikalarımızı yine şekillendirmemiz gerekiyor. Son birkaç yıldır önemli gelişmeler sağladık. Her şeyden önemlisi 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremi bu yıl aşağı yukarı artık toparlamış oluyoruz. Belki gelecek seneye ufak tefek bir şeyler kalacak ama asıl büyük maliyeti bu yıl bitirmiş oluyoruz. Ama sadece konuttan ibaret değildi deprem bölgesindeki çalışmalar. Yollardan organize sanayi bölgelerine, hastanelerden okullara koca bir bölge yeniden inşa edilmiş oldu. Bu yıl sonu itibariyle 105 milyar dolar civarında bir maliyet oluşmuş olacak. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetiminde bütçesini çok akıllıca, disiplinli bir şekilde kullanarak bu büyük yükün altından kalkmıştır.
1: Ekonomiye ilişkin rakamları da paylaşan Yılmaz, Türkiye'nin geçen yıl %3,6 büyüdüğünü belirtti.
2: Kur korumalı mevzuatı yine bu süreçte tamamen bitirdik. Merkez Bankamızın rezervlerinde ciddi artışlar oldu. Her ne kadar son dönemde savaşın etkisiyle bir miktar gerilemiş olsa da 7 Ağustos itibariyle 178,4 milyar dolarlık bir rezervimiz söz konusu. Bundan da daha büyük bir rezerv milletimizde var. Onu maalesef bilançolara yansıtamıyoruz. Vatandaşın yastık altında tuttuğu dolarlar, altınlar, keşke bunlar daha fazla sisteme girse, o zaman Türkiye'nin risk primi de çok daha aşağılara inecektir. Bizim bir resmi rezervimiz var, bir de milletimizin rezervi var. Bu rezerv çok daha büyük aslında ama bunu maalesef önemli oranda yansıtamıyoruz. Bundan dolayı da farklı algılar oluşabiliyor küresel düzeyde. Bütçe açığımız ve cari açığımız yönetilebilir seviyelerde. Geçen yıl bu depremle ilgili harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı 2.9 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği'nde %3 var biliyorsunuz, Maastricht kriteri. Birçok Avrupa ülkesi şu anda buna uymuyor, bunu gerçekleştiremiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunu başardı. Geçen yıl itibariyle %3'ün altında bir bütçe açığıyla kapatmış olduk.
1: Yılmaz, savaş ve artan enerji maliyetleri nedeniyle bu yıl cari açıkta bir miktar yükseliş beklediklerini, ancak seviyenin yönetilebilir kalacağını ifade etti.
0: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında işbirliği anlaşması imzalanacak, ama bu anlaşma öncesinde tabii her iki ülkenin bakanları da ön mutabakat anlaşmasını imzaladılar.
1: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında yeni bir işbirliği adımı atıldı. Fosfat üretimi ve sahaların geliştirilmesini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MTA International ve Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan anlaşmayla fosfat başta olmak üzere maden arama ve geliştirme çalışmalarında ortak projeler hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projenin fosfat üretimi, endüstriyel tesis kurulması ve üretimin limana taşınması için demir yolu yapılmasını da kapsayacağını söyledi.
3: Değerli kardeşlerim, Suriye'de bugün Şam'da yine değerli meslektaşım Muhammed Erdeşir ile beraber Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madenler arasında büyük işbirliği potansiyelini hayata geçirmek için bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Biz aslında sizlerle 1,5 yıl önce başladığımız Suriye'nin yeniden inşası ve ihya edilmesi sürecinde enerji ve madenler alanındaki potansiyeli nasıl hayata geçirebiliriz noktasında ortaya koyduğumuz projeleri adım adım devreye alıyoruz, hayata geçiriyoruz. İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Daha önceki ziyaretimle bugün arasında Suriye'deki gelişmeleri gördüğümüz zaman hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok önemli işler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şahra'nın liderliğinde Suriye çok önemli bir kalkınma süreci içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu sürece çok önem veriyoruz ve destekliyoruz. Burada özellikle Suriye'nin kendi kaynaklarını devreye

0: almak, ekonomiye katmak suretiyle ve katma değerli bir şekilde katmak suretiyle inanıyorum ki bu süreç çok daha hızlanacaktır.
1: Bakan Bayraktar, Türk şirketlerinin Suriye'deki altyapı ve enerji projelerinde daha fazla yer almasını istediklerini ifade etti.
0: Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerinin buradaki yatırımları artarak devam ediyor. Özellikle elektrik üretiminden üretimine kadar altyapı projelerinde çok güçlü bir şekilde burada şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler. Önümüzdeki süreçte inşallah bu elektrik iletim hattının açılışıyla tekrar değerli meslektaşımla bir araya geleceğiz. Bahsettiğimiz maden anlaşmasının da ticari anlaşmasının imzası için de yine ekiplerimiz çalışmalarını tamamlayacaklar ve biz de bu imzaların atılmasında yine bir araya geleceğiz. İnşallah madenin faaliyeti geçtiği günde de yine burada sizlerle bunu hem Suriye halkına hem de ülkemize, Türk insanımıza müjdesini vermiş olacağız.
2: Sağlık Bakanı Memişoğlu Burdur'daydı. Burdur'da inşası devam eden sağlık tesislerini inceledi ve sağlık yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdi. AK Parti il başkanlığını ziyaret etti. AK Partililerle bir araya geldi. Sonrasında tabii sağlık sisteminde yapılması planlanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunurken sağlık tesislerine, özellikle hastanelere kreşler açılacağını ve bu kreşlerden sağlık personelinin yararlanacağını söyledi.
1: Burdur'da il değerlendirme toplantısına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarında sağlık çalışanlarına yönelik kreş projesine değindi.
3: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya gidiyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz.
1: Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'tan fazlasının kadın olduğunu belirterek çalışanların çocuklarını güvenli bir ortamda hastanede bırakabilmelerinin hedeflendiğini ifade etti.
3: Çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız. Ben özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için toplumun sağlıklı kalması için hareketi, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur ve sağlıklı bir Türkiye yüzyılı dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Mersin'e gelecek ve Yörük etkinliklerine katılacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yörük etkinliğinde Yörüklerle bir araya gelecek. Mersin'de Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen 2. Kardeş Göçerler Yörük etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Etkinliğin en dikkat çeken konuysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu'nun 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de Yörüklerle buluşması beklenirken programın geniş katılımla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Kılıçdaroğlu'nun programı doğrultusunda 22 Ağustos Cumartesi günü saat 9.30'da Gözne gişelerinde karşılanması ve ardından Tırtar Mahallesi'ndeki 2. Kardeş Göçerler Yörük etkinliğine geçmesi bekleniyor.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtım. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
5: Aldı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3760 adet ekstazi uyuşturucu hapla 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
6: 20 ilde de yine geniş çaplı uyuşturucu üreten ve satan kişilere yönelik baskınlar yapıldı. Yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 6 milyon kök bitki ele geçirildi.

0: İçişleri Bakanlığı 20 ilde uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ve 62.180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 6 milyon 747 bin kök kenevir ve sukunk bitkisi imha edildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarına 3.960 personel ve 660 ekip katıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüğü, yasa dışı kenevir ve sukunk ekimi yaptığı, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattığı tespit edildi.
1: Ekipler NİDE'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Belirlenen iki kişi takibe alındı. Biri kadın. O iki kişinin üstlerinde, eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. İki kişi hastanede röntgen cihazından geçirildiğinde iki kişinin midelerinde ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları belirlendi.
0: NİDE'de ülkeye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. NİDE'ye gelen İran uyruklu bir kadın, iki şüpheli takibe alındı. Şahısların hastanede yapılan kontrolleri ve çekilen röntgen filmlerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu kapsül bulunduğu tespit edildi. Hastanede kontrollü şekilde gözetim altında tutulan şüphelilerden tıbbi müdahaleler sonucu 37 parça halinde toplam 506,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan haklarında işlem yapılan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Hatay'da bir Suriyelinin kullandığı traktör durduruldu kontrol noktasında. Traktörde yapılan aramada gizli bölme görüldü. Gizli bölmenin içerisinde de kaçak olarak avlanmış saka kuşları, 2000'den fazla saka kuşu olduğu görüldü ve o kişiye para cezası verildi. Saka kuşları da doğaya salındı.
0: Hatay'da jandarma ekipleri tarafından Suriye sınırında traktör römorkunda yapılan kontrollerde gizli bölmede saklanan 2114 saka kuşu ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin CS isimli şahsın kullandığı traktör ve römorkta yapılan kontrolde gizli bölmenin altında saklanan 6 ahşap kasa içerisinde 2114 saka kuşu bulundu. Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde evde beslenmesi, alınıp satılması veya avlanması suç olduğundan kuşlara el konuldu. Olayla ilgili kuşları Suriye'ye geçirmek isteyen CS isimli şahsa 19 milyon 871 bin 600 lira idari yaptırım uygulandı. El konulan saka kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleriyle jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
1: Hatay'da saman taşıyan bir kamyon. O kamyonda alevlenme oldu. Saman balyaları alev aldı. Sürücü güvenli bölgede manevralar yaparak yanan, alev alan saman balyalarını araçtan düşürmeye çalıştı ama başarılı olamadı.
0: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saman yüklü kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü yanan samanları dökerek aracını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
2: Bu saman.
3: Abi araba tutuşmaya başladı ya.
2: Şey, bu görevli mi? Baksana silah alayım ben.
0: Yenişehir Havalimanı yakınlarında başlayan yangını fark eden sürücü alev alan balyaları araçtan düşürmek için manevralar yaptı. Balyaların bir bölümü yola savruldu ancak yangın kısa sürede aracın motor kısmına ulaştı. Sürücü kamyoneti durdururken araç tamamen alevlere teslim oldu.

Yangın olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yalova'da akıntıya kapılarak kıyıdan 5 kilometre sürüklenen baba ve 10 yaşındaki kızı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekirdağ'da motosiklet sürücüsü forkliftin demir ayaklarına çarptı.

Meksika'da fırtınanın oluşturduğu toz bulutu nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etti. Brezilya'da kaza sonrası dükkana giren otomobil araçlara çarpmadan park etmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis helikopteriyle küçük uçak çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Polonya'da bir tırın araç yüklü tıra çarpması sonucu taşıdığı araçlardan biri havaya uçtu. İspanya'da boğa koşusu sırasında bir boğa seyir halindeki araca saldırdı. Çin'de bir yolcunun taşıdığı kovadaki yılan balıkları dengesini kaybetmesiyle metroya dağıldı.

0: Efendim, Filistin'de 2024 yılında yoğun bir şekilde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 19'u çocuk 50 Filistinli şehit Gazze'de yıkıntılar arasından çıkartıldı ve toplu bir şekilde cenaze töreniyle toprağa verildi.
1: Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 19'u çocuk 50 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Geçtiğimiz haftalarda yıkılan binaların enkazlarından çıkarılan cenazeler şifa

0: Hastanesi önünde toplandı. Filistin bayraklarına sarılan cenazeler Gazze kentindeki Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin Aralık 2023'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 6 ailenin üyelerine ait olduğu belirtildi. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmut Bassal, yaklaşık 8 bin kişinin cenazesinin hala enkaz altında olduğunu açıkladı. Bassal, ağır iş makinelerinin yetersizliği ve mevcut ekipmanların büyük bölümünün imha edilmesi nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdüğünü söyledi.
1: Peru'da Ant Dağları'nda şiddetli bir şekilde deprem oldu. Deprem tabii geniş bir bölgede hissedildi ama ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte herhangi bir yıkıntı da oluşmadı. Depremin merkez üssü Ant Dağları'ydı.
0: Peru'nun güneyindeki Ant Dağları'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ve yıkım yaşanmadı. Deprem Avachucho bölgesindeki Upanhuaco kentinin 38 kilometre kuzeybatısında kaydedildi. 66 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı başkent Lima'nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede hissedildi. Depremin ardından dağlık bölgelerde toz bulutları oluştu. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini açıkladı. Peru donanması da deprem sonrası tsunami tehdidi bulunmadığını duyurdu.
1: Almanya'da fırtına, şiddetli fırtına oldu. Can kaybı ve yaralanma var. Onlarca ev kullanılamaz hale geldi.
0: Almanya'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı. Bir kişi hayatını kaybetti, en az iki kişi yaralandı. Renania-Palatinate eyaletinde iki kadın fırtınadan korunmak için kapalı bir alana sığındı. Bu sırada devrilen ağaç oturma alanının üzerine düştü. 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, diğer kadın yaralandı. Fürstenwalde'de ise hortum nedeniyle çatılar uçtu. Devrilen ağaçlar çok sayıda araca zarar verdi. Bir kişi yaralandı. Westerwald bölgesinde binaların duvarları yıkıldı, evler ve araçlar zarar gördü. Çok sayıda ağaç devrilirken bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Wetzlar'da yaklaşık 60 ev fırtınadan zarar gördü. Meteoroloji yetkilileri Almanya'nın güneyinde daha şiddetli fırtınaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Efendim güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız İçel gündeminde. Bizde kalın. Hoşça.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: istiyorum.
1: Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: SML Restorant ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Nezih ilçesinde Vatan Caddesi, Fındıkpınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak projesi kapsamında gerçekleşecek meski deplase çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacak. Bu çalışmayla Büyükşehir'e bağlı birçok hatta geçici olarak alternatif güzergahları kullanarak seferlerine devam edecek. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergahlara Büyükşehir web sayfası duyurular kısmından ulaşılabilir. Gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde eğitim gören 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Büyükşehir kurs merkezleri yeni eğitim öğretim dönemi için derslere 8 Eylül'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın girişimcileri yalnızca eğitimlerle değil, ürünlerini pazarlama imkanlarıyla da desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim veriyor. Kendi işletmelerini açan kadınlar, Büyükşehir'in girişimcilik ve paketleme eğitimlerinin yanı sıra üretici standların ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin sipariş desteği sayesinde her geçen yıl işletmelerini geliştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS ve KPSS

ile başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis'te kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Vatandaşlar Merbis'e ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor. Merbis, uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. Ekim-Mayıs ayları arasında verilecek tambur, perküsyon, keman, gitar, bağlama, ut, piyano ve kanun kursuna 15-55 yaş arası vatandaşlar katılabiliyor. 1 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek olan kurs kayıtları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır.

0: 1.4 Fire benzinli motorlu Fiat araçlarda Trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Terörsüz Türkiye sürecinden geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 9 sayfalık bilgi notu AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Söz konusu metinde sürecin bir af veya pazarlık olmadığı vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında İsrail'e tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı. Milli güvenliğimizi başkalarının insafına bırakmayız. İsrail Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Şüphelilerin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. Karadeniz'de Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfini açıklamasının üzerinden 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusunda duyurulan tarihi keşfin ardından yürütülen çalışmalarda Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 785 milyar metreküp'e yükseldi. İngiliz basınında çıkan İran Avrupa'daki ABD üslerine saldırabilir haberlerinin ardından NATO'dan İran'a çok net bir uyarı geldi. Biz hazırız ve gerekeni yaparız denildi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği'nde yörüklerle bir araya gelecek. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve taşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı. Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde bir Mersin firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ağır hasar aldı. Aydıncık'ta ağaçlık alanlardaki karavan yoğunluğu vatandaşların tepkisini çekti. Kamuya ait dinlenme alanlarının kullanımının zorlaştığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. grupta mücadele edecek Toroslar Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarını transferlerle sürdürüyor. Mersin ekibi geçtiğimiz sezon formasını giyen Sezen Er Yılmaz'la yeniden anlaşırken Merve Nur Yastığı'yı da kadrosuna kattı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Veyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Veyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Veyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Oku. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Per-

gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek

sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.

bu hayat yokuşlarını. Kaybederek büyüyor insan, ağlayarak büyüyor çocuk.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri.

0: Sizlerle 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. İlet Volkan Koçyiğit. İlet Volkan Koçyiğit. İlet Volkan Koçyiğit. İletişim 0 İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 32 74.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 05

0: 0974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-34-33.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

0: Reklam tanıtır.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12

Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm

0: Radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

dengine göre değilim öyle mi? Sevmiştim lan seni. Anlamadım benim sana olan yürek yaramı. Anlamadım benim sana olan sevdamı, anlamadın. Aklımı yitirdim en sonunda. Sevdam aklımı başımdan aldı. Aklım başımda olmadığından mı seni sevdim, ben bile şaşırdım. Anlatamıyorum.

artık hiçbir şey kendime. Çünkü beni ben bile anlamıyorum artık. Sevdanın uğruna düştüğüm hallere bak, eyvah, eyvah, eyvah.